Shubari bo, bliadi bo, di bo, di bo, ba. Shubiru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru